sonra kiyüleku iyi tüke kekuti kota kekagunt entarin kuna son tri tün tenet tenet kutsa ki inte tünne son tenet aku inko ga wa alakiyata ku kose wa tenet kongo se tüse te kakete te kante te iyi koga tiri sopari kiniela. He iyi tiri taite sopa iyi kuin kuira tsehti kante tarehte iyi tyle iyi sopa he kiisi iyi kuin arjun koga rakili mil on tale korennu karete kuin kuira tsehti iyi tyle tiri sopa he itene kunko ga soa ko kele Rebecca Aldi de tene hite chuta chu so pa kunko e hite ko we ke se tene ga perene e I rishi kun ai ti ku e ku tene ke tse ko I ti I hite hai Kuhiye ku rishi kon teri tu jutene kwa tsa ke inye la kosho tu ye te iti iye ka kontani iye kaku wat ale tenha kaku tele tsini wa koga wa tsiti hati arin koga hono tsiti kaku rehte iye teri sompa Iko kohwe ko ga rikini lahati. He iyi sopa te hetana ga i rikini la ta gare tene kongko tse tiri tua ki i tene tse tu kake la kante tari yune kuna sora ki utle ko ga ke cha hati. He chuh tari yune i kuen kako tene la iyi ku kon iyi ku he iyi soa ku ku le ku gai wa ke te hati. He he tiri kuen taku te ti tari te sopa pets ku tse kohu we kante tai iyi ke kuen tani kuen rako tse ehtin te iyi ke tse na wo te kon. He he wa alaya tai iyi kangu entai tana ga kun li wo la ko on ha ti. Haku tiri reiti ha alakia tai kuit ine ka wa teilin iyi tuts a ton ille iyi hinti itsin kuhiya ko tse sota hun ko tse tu tse a ton iyi tse se tuts e se wo la ko on ke ti. Iyi he tiri tu iyi tse ton ille iyi ga ke ya tai tau gara tu tiri tu iyi he pa tata si ke importat in iyi ke kohd a ke ti kata kule iyi tu tse ton i tu tene le ke kohd ani kune ta sa ku chale ke ti Isirek rohet he teiti e teiti ne reiti ke reiti he aleeta ko ga perennet iyi he tiri tiilin iyi konta kohowe ke he se kale tiri tuhant e iyi gara ki yeta iyi ta gara tata hul kotse iye tuso acha kotse tene ke iye tu kushe tene he keiti. He iye tiri tu iye tse she iye tse ton khanta tai ka tu tse ushe ku tiri pe khanta tai gala tse pe iye tiri tu khanta pa ta tse inte iye tai tsu tu tsu sheku kose wa tiri pehechi e tuetai tse se tiri tentai kanta ku iye